0: yani dönemciler çok iyi bir şey. Galatasaray'a çok güzel bir rantuma dönüş bir şey. Bunun bir sonra da kendini kadar olan aslanlar tabii ki. Ama normal bir yöntem olduğunu. Yine de maçı kalabilmeyi istiyorum. Bunlara kısmı sağlayacağım. Hiç de onun için bir türlü dinliyorsunuz ki. Ben yakın ki şu zaman tamar tamar tamar mesela an ara yalan mesela oyunu da tutup mesela kopan yeni bir atara dara tere tere tere
1: Tavır
0: tere
1: değişim.
0: tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere bir tanesi bir şey oluyor ama bu var sakın şimdi bunu bana bir şey oluyor ne dedim bu kadar bir şey var ama ne dedim ki de var ama

Her türlü hangi bir var. Bir yerine koyuyor. Ama bu yine de mutlaka bir yüzyıl. Bunun daha uygun olmaya ara. Mutlaka sus kuyduruyu karamaklık mutlaka. Bunun namazı yine de mutlaka bir yüzyıl olmaz. Sonra da sağlara iki kuyduruyor. Diye açı bitti. Adem çok kapı kutamış ya. Fakat bu da daha uygun olmaz. Benim ideyi çok kapı kutamış. Baktan açı. Para oğul kuma doğuyor. Wannan ba shi da su ɗin waɗanda za su je a cikin su zo awo su yi taro ko su kuma yakin da zai zai yi taro hangi su so su ke zuwa su ko dole su yi gida a gida su so su zuwa taro ko su sai da duk ba su wanda ba su zuwa kuma da tsaro a gurin da kun ga mu wannan ko su wata uku da gidan da fara uku wannan su su da ni da ma kuma su kamata saboda haka ya kamata a je su su taro ya kuma kamata a je su su su da taro ko mu akwai maganin da kamata a tura ta ta wannan kamar amfani da shi.

0: Yani doğru. Ben yeni tabii ki tartışıyorum. Ben bir ayda ama şimdi tamam.
1: Evet.
0: İdari için bir numara değil ki yani şu Roman yanında bir saat. Lari bir şey ama. Abi bir tamam ki tamam ki azim bir şey oldu. Tamam ki ama bir sürü bir numara değil ki yani bir saat. Bir öyle tamam. Ya tamam ki azim bir şey oldu. Bir tane numara demedik.